Gila masha Allah harami karantunde darason mita fisku skunuta uwa karnuwe na karaho yala gidi lardu Nigeria ila tumangana nende tamtamdone flayande ya wanuwe nende karantunde baso da watna ita gidi.